olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
0: Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla seferber. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için seferberiz.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ebu'l-Hasan Nedvi'yi tanıyacağız. Hintli alim, İslam davetçisi ve edip Ebu'l-Hasan Nedvi 1914 yılında doğdu. 1927'de Leknev Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş, 2 yıl sonra da Darül Ulumi Nedvetül Ulema'ya kaydolmuş ve daha önce başladığı Arapça tahsilini ilerletmiş, ayrıca hadis, tefsir ve mantık dersleri okumuş, hadis icazeti almıştır. Medreseden mezun olunca eğitimini ihtisas seviyesinde sürdürmekle beraber İngilizce öğrenmiş, ardından Lahore'a gitmiş ve onun bu seyahati hayatındaki dönüm noktalarından biri olmuştur. 1934 yılında Darül Ulumi Nedvetül Ulema'da hocalığa başlamış ve burada tefsir, hadis, Arap edebiyatı ve mantık okutmuştur. Teşkilatçı kişiliği ve medeni cesaretiyle Hindistan'da dikkat çekmeye başlayan Nedvi, 1943'te oluşturduğu İdare-i Talimat-ı İslam adlı kurumda 4 yıl Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri vermiş, 1961'de de ağabeyinin yerine Nedvetül Ulema'nın başkanı ve Darül Ulum'un rektörü olmuştur. 1964 yılında bir gözünü kaybettiği için ciddi sıkıntılar yaşayan Nedvi, 1999 ortalarında kısmi felç geçirmesine rağmen yazı yazma işini sürdürmeye çalışmış ancak bir müddet sonra vefat etmiştir. İslami ilimlerdeki otoritesi yanında etkileyici hitabeti sayesinde eserleri ve konuşmaları İslam dünyasında büyük yankı uyandıran Nedvi, bilhassa Orta Doğu ve Mısır'daki Arap milliyetçiliği, lüks ve israf, batıcılık ve ahlaki gerileme konuları üzerinde durmuştur. İslam ve Peygamberler Tarihi, Siret-i Nebevi ve ulema biyografilerine çok ilgi duyan Nedvi, yazılarında özellikle toplumsal değişim ve gelişimi olumlu yönde etkileyen şahsiyetlere yer vermiştir. İnanç, ilim, amel, ahlak, ticaret, siyaset, yönetim gibi konularda olabildiğince dengeli bir dağılımla toplumsal olaylara ve gelişmelere yaklaşım göstermiş, İslami edebiyat konusunu da yine İslam davetine katkısı sebebiyle önemsemiştir. Arapça, Urduca ve İngilizce olarak biyografi, tarih, dini ilimler, siyer, İslami edebiyat, seyahatname, dini hayat ve toplumsal konularda yazdığı veya konuşmalarından derlenen 700'e yakın kitap ve risalesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra birçok İslami kuruluşta başkan, kurucu ve üye olan Nedvi, Uluslararası Kral Faysal İslam'a Hizmet ve Dubai Emirliği Müslüman Kişiliği ödüllerine layık görülmüş, ayrıca Hindistan Keşmir Üniversitesi tarafından Fahri Doktora payisi verilmiştir. Tebliğ, ilmi toplantılar ve konferanslar, üyesi olduğu kuruluşların faaliyetleri çerçevesinde Hint alt kıtası, Orta Doğu ve İslam ülkeleri, Avrupa ve Amerika seyahatleri olmak üzere çeşitli ülkelere seyahatlerde bulunduğu gibi ilki 1956'da olmak üzere Türkiye'yi de çeşitli zamanlarda ziyaret etmiştir. İslam dünyasını daha sağlığında etkilemeye başlayan Nedvi bu etkisini halen sürdürmektedir. Bu sebeple Hint alt kıtasında yetişen meşhur alimlerle beraber Müslümanların gönlünde yer edinmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Hintli alim, İslam davetçisi ve edip Ebu'l-Hasan Nedvi'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
2: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
3: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 12. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir." Evet efendim, hayat koşuşturmacası içinde çok zannederiz ve zaman zaman zannımızla da hükmederiz. Oysa zan iyi bir şey değildir ve Allah zannın çoğunun adaletsiz, haksız, yanlış, kusurlu, eksik, tutarsız ve yerinde olmadığının altını çizmiş, biraz önce okuduğumuz ayetle de yasaklamıştır. Değerli dostlar, bir şeyin mutlak bilgisi Allah'a özgüdür. Bizler beşer olarak şaşarız, yanılırız ve aldanırız. Çünkü eksik kalırız, duygularımızın esiri oluruz, aklımızın ölçüsüyle hareket ederiz. Bilgimiz nispetinde görür, gösterir, bilir, bildiririz. Bu nedenle zan hayatımızın içinde hep vardır. Varsayımlar hep vardır. Yetersizlikler hep vardır. Efendim, durum böyle olunca İslam alimleri zannı ikiye ayırmışlar ve demişler ki, iyi zan vardır, bir de kötü zan vardır. İnsan kötü zanla daima meyillidir. Ama iyi zanda bulunursa, zandan kaçınamasa bile zannı güzele tebdil etmiş, zannı güzel kılmış olur. Şimdi söz konusu üç kelimemiz var: zan, iyi zan ve kötü zan. Efendim, zan zandır. Yani sanma, bir şeyin öyle olduğunu varsayma, öyle olduğunu düşünerek konuşma, düşünme, hükmetme. Yani zehap, vehim, illüzyon. Bu haliyle iyisiyle de kötüsüyle de zan zandır efendim. Bir de iyi zannımız var. Buna eskiler ne der? Aranızda birçoğunuz muhakkak biliyor ve kullanıyor. Bilmeyenler için söyleyelim: hüsnü zan. Eskiler iyi zanla hüsnü zan derler efendim. Yani zannedecek bir varsayımla, bir sanıyla konuşacaksan, hükmedeceksen, fıkh edeceksen, iyi zanla, hüsnü zanla fıkh et, hükmet. Buna mukabil bir de kötü zan var. Kötü düşünmek, kötü hükmetmek, kötüye yormak. Buna ne diyoruz efendim, siz söyleyin? Suizan. Evet, herhangi bir olayı, kişiyi, durumu, vakayı, vakayı kötüye yormaya, onun için olumsuz düşüncelerle hüküm çıkarmaya, kanaat geliştirmeye, sonuç çıkarmaya suizan diyoruz. Hüsn güzel demektir efendim. Sui de kötü. Yani suikast kelimesindeki sui var ya, o sui işte. Yani kötü demek. Yani kastetmenin kötü hali, kötünün kastı, kötü kast, suikast. Evet efendim, bir örnek verelim. Mesela bir arkadaşımız akşam sözleştiğimiz vakitte buluşma yerine gelmedi. Bu durumda herhangi bir bilgimiz olmadığı halde, o zaten hiç sözünde durmaz, umursamaz biridir, bizi sattı işte, gördün mü dersek ne yapmış oluruz efendim? Suizanda bulunmuş oluruz. Peki şöyle demiş olsaydık: bir işi çıkmış olmalı, belki de beklenmedik bir sorunla karşılaştı, yoksa muhakkak gelirdi. Peki şimdi ne yapmış olduk efendim? Hüsnü zan yapmış olduk, hüsnü zan etmiş olduk efendim. Evet, hüsnü zan ve suizan, bugünün iki güzel kelimesi. Mevla cümlemizi suizandan sakındırsın. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besni Ali Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksekokullarının lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören, il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen töreni Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılmasının akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin alınmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan üniversite birincisi Rahime Nur Ünsal, Adıyaman Üniversitesi'nden birikim ve güzel hatıralarla ayrılıyoruz dedi. Ünsal, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu ifade etti. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNİDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti. Çubucak projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.
Üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmaya Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri il protokolü yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından takdim edildi. Tören belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi. Radyo FM Radyo Dergi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

var bugün ve yarın. Hazana dönüşür gülün gülüzarın. Hilal kaş altında göz kapakların. Günde güne karışınca anlarsın.

sakalın birbirine karışınca anlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile, elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adın başı yorulunca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı beyli ağa.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
5: İletişim, sözlü iletişimin bir ayağı da şimdi kadının duygularını aktarması ile erken duygularını aktarması farklı. Erkek kendini kötü hissettiği zaman zihinsel bir sığınağı vardır. Oraya çekilir, düşünür, çözüm üretmeye çalışır. Beyinsel eğilim öyledir, beyin sistematiği. Ama kadın kendini kötü hissettiği zaman bunu düşünerek değil de paylaşarak gidermeye çalışır. Yani üzüldüğü zaman, kendini kötü hissettiği zaman kadın konuşma arzusu oradan geliyor. Konuşma ihtiyacı oradan geliyor. Erkek de bunu dırdır olarak yorumluyor, algılıyor. Halbuki aslında burada paylaşma ihtiyacı var. Benim bir kadın konuşmak istediği zaman aslında şunu demek istiyordur. Benim problem var, yalnızlığımı gidermeye ihtiyaç hissediyorum diyor. Yani burada kadının erkeğin eşini öyle durumlarda çözüm üretmesi gerekmez. Yani onu anladığını hissettirmesi, dinlemesi bile o arada iletişim değeri vardır onun. Yani onu çözüm üretmez, dinleyip ona dinledikten sonra yani bu konuyla ilgili kendini çözümsüz hissedip tepki vermesin. Yani bunun çözümüyle ilgili daha sonra yapılabilecek şeyleri düşünerek, yani o anda sadece katartik yaklaşım deniyor. Bir boşalımı, eşinin boşalıp rahatlamasını sağlaması bile o anda yeter ona. İletişimde bunun için muhakkak sorunu çözmek gerekmez. Sorunun ifade edilmesi bile çözümün ilk adımının atılması demektir. Bırakalım ifade etsin. Yani hiçbir şey olmasa bile içsel bir boşalımdır ve rahatlamadır ve birçok sorun zaten çözmeye bile gerek yok. Yani fındık kabuğunu doldurmayacak problemler sorun yapılıyor. Konu o anda kendini ifade ediyor. Daha sonra ya bu gereksiz takıntı yapmışım diyebiliyor. Yani bunlar yani kadının konuşma ihtiyacını erken anlaması lazım. Erken de suskunluğunu kadının yanlış anlamaması lazım. Beni sevmiyor gibi yorumlamaması gerekir. Yani kadın çok konuşuyorsa o anda eşin onu sevdiğini hissettirmesi yeter. Anladığını hissettirsin. Sonra çözüm bulması gerekmez o aşamada. Bu kadın için bu yeter. Erkeklerin bu bakışını elde anlasalar, birçok kadın konuştuğu zaman bizim için fedakarlık yapıyorsun, iyi ki varsın, değerlisin, önemlisin hissettiği zaman sorunu çözmeyi sonra ertelenebilir. Yani onu hissettirsin, öyle olunca kadının konuşma arzusu azalır. İletişimde şimdi sevgi dilinin bir tanesi işte sözlü iletişimdir, yani böyle konuşmaktır. İkinci bir dili, mesela sevgi dillerinden ikincisi fiziksel temastır. Yani iki tarafın dokunması, ummadığı bir zamanda elini tutması, böyle bir başını okşaması, bu da iletişimin bir değeri. Diğeri de hediyeleşmedir. Yani hediyeleşmek burada yani bizim kültürümüzde, peygamber ahlakında da çok önemlidir. hediyeleşmek ya da hediyeyi reddetmemek de burada önemli. Yani böyle durumlarda hediyeye başka bir hediyeyle karşılık vermek. Hatta şöyle Hasan Basri'nin Hazretleri'nin çok güzel bir örneği var. Kendisini aleyhinde çok çekiştiren birisini ne bir tabak hurma gönderiyor. Hurma gönderdiği zaman diyor ne için gönderdiğini soruyor da hurmayı. Diyor ya benim birçok günahlarımı aldın da teşekkür için gönderiyorum diyor. Şimdi burada yani burada bir eleştiri var ama içinde öneri olan bir eleştiri. İçinde tavsiye olan bir eleştiri var. Yani onun gıybetini ne karşıda lanet olsun deyip bırak demiyor bak. Onun yani duyduğunu, bildiğini, üzüldüğünü ama aslında ona iyilik yaptığını, ona bir ders veriyor. Karşı tarafın kişiliğine saygı duymak, saygı duyduktan sonra ona doğruları, mesajları aktarmak, değer verdiğinizi hissettirdikten sonra iletişim dilleri böyle hediyeleşme bir dil olduğu gibi mesela konuşmak, fiziksel temas, bir bakış bile sevginin aktarımıdır. Yani beden diliyle yapılan iletişimler, mesela hizmet davranışı da bir sevgi dilidir. Yani hizmet davranışı mesela onun hasta olduğu zaman ona hizmet ediyorsa, ihtiyacı olduğu zaman mesela onun hemen ihtiyacını gideriyorsa, yani mesela öyle vardır ki eşler yani daha bakışından onun su istediğini anlar hemen verir. Bu erkek içinde, kadın içinde. Onun daha hareketinden mesela anneler vardır, çocuğunun hareketinden kakasının geldiğini anlar. Bunun gibi.
6: Ve yani, acıktığını
5: anlar. Bunun gibi bir anlar. Böyle durumlarda işte bak bu sevgi hizmet davranışıdır. Sevgi olduğunu gösteriyor. Eğer böyle olan bir kimseyi de karşı tarafın yani anlaması gerekir onu. Yani burada eve geldiği zaman mesela terliğinin bazı yaptığı birkaç tane şey vardır. Elini sabunluyor, yüzünü yıkıyor. Yani oraya gittiği zaman mesela elini yıkıyor, gidiyor sabun yok lavaboda. Ondan sonra kurulacak havlu yok. Tuvalete gidiyor, kağıt yok. Bunlar yaptığı zaman bak burada onu ne kadar seviyorum diye şiirler yazsa şu eksiği tamamlasa ondan daha etkilidir. Yani burada bunlar hizmet davranışı, bu da sevginin bir ifadesidir. Bir erkek de eşi bunları yapıyorsa bunun ona değer verdiğini, sevdiğini hissediyor. Korkuyla yapmıyordur bunu. Korkutarak, bağırıp çağırarak yaptırıyorsa o bir çözüm değil. Yani zaten karşı tarafta da pasif direniş oluşturur, inadına yapmaz. O şekilde ki o ona onun o dediğini yapmaz, o da onun tuvaletin kapağını açık tutuyorsun, kapalı tutuyorsun kavgası yapar. Yahut da alışverişte tuvalet kağıdı altılık mı olsun, sekizlik mi olsun diye kavga edenleri biliyoruz. Yani bunlar kişilik çatışmasına dönüşüyor bu sefer, güç çatışmasına dönüşüyor. Bu evliliği bilmemek, yani burada eş olmayı bilmemek var, iletişimi bilmemek var bunun arkasında.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adüye FM.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Hayata gözlerimizi açar açmaz, ailemizin sevgi ve şefkatle bize seslenişleri, birbirinden güzel notalarla tempo tuttuğumuz müzikler, sinemada izlediğimiz filmler, okul bahçesinde koşuşturup oynarken arkadaşlarımızın şakaları, seher vaktinde kuşların şen şakrak şakışları, günde 5 defa dinlemekten usanmadığımız ezan, 5 saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce örnek, işitme organımız kulağın, hayatımızda ne kadar büyük ve önemli bir görevi olduğunun ispatıdır. Farkında mıyız? Dış dünyayla olan iletişimimizi 5 duyumuz vasıtasıyla sağlarız. Varlıkları görürüz, seslerini işitiriz, tatlarını ve kokularını alırız, dokunarak hissederiz. Böylece varlıklara anlam yükleyerek onları tanır ve tanımlarız. Günlük hayatımızda yaptığımız tüm hareketler 5 duyu organımızın görevlerini yerine getirmesiyle mümkün olur. Peki hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip olan işitme eyleminin gerçekleşmesinde özel bir gayret sarf etmediğimizin farkında mıyız? Kainatın sahibi Yüce Rabbimiz yarattığı her sistemi kusursuz ve hayret verici bir düzen içinde benzersiz yaratmaktadır. Kulaklarımız onun yaratma sanatının hayret verici başka bir tecellisidir. Kulaklarımız işitme eylemini nasıl gerçekleştirir? Öncelikle havadaki ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır. Sonra toplanan ses titreşimleri kulak zarına çarpar. Kulak zarı ortak kulak kemiklerini titreştirir. Ses titreşimleri burada mekanik titreşimlere dönüşür. Bu mekanik titreşimler iç kulaktaki kulak salyangozunun içindeki sıvıyı titreştirir. Bu sıvının titreşimleri sinirsel uyarılara dönüşerek işitme yollarıyla beynimize gider. Beynimiz havadaki ses titreşimlerini elektrik uyarıları vasıtasıyla tanımış olur. Kulağımıza gelen sesin frekansına göre titreşim farklı şekillerde gerçekleşir. Böylece duyduğumuz sesleri birbirinden ayırt etmemiz mümkün olur. Yüce Allah Mü'minun suresi 78. ayetinde bu nimetin şükrünü eda etmemizi şöyle emretmektedir. Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Yüce Rabbimizin lütfu inayeti sonunda bizlere sunduğu duyabilme nimetinden dolayı şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
2: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Fizik tedavi uzmanı Doktor Öznur Uzun'la bugün kemik erimesini konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, teşekkür ederim.
2: Hocam kemik erimesi hepimiz biliyoruz ama siz arzu ederseniz kemik erimesi nedir diye ben sorayım, siz de cevaplayın.
3: Kemik erimesi adı üstünde, hani kemiklerimizin ilerleyen yaşla birlikte incelmesi, zayıflaması ve kırığa yatkınlığının artması.
2: Peki hocam bu nasıl belli oluyor? Yani belirtileri nelerdir?
3: Maalesef kırık olmadan kemik erimesinin bir belirtisi yok. Bu yüzden taramalar çok önemli. Belli bir yaştan sonra menopozla birlikte kadınlarımızın kemik kütlesi azalmaya başlar. Bu yüzden de taramalar yapmamız gerekir ki erken tanıyalım, erken tedavi edelim, silahlarımızı kuşanabilelim. Kırık olduktan sonra çünkü mücadelesi çok zor.
2: Peki bunun bir belirtisi yok, sadece bu kırıklar olduğu zaman birazcık anlayabiliyoruz, öyle mi?
3: Şöyle, ağrı yapabilir. Hani ilerleyen yaşla birlikte bel ağrısı, sırt ağrısı yapar kemik erimesi. Ama bunlar zaten belli bir yaşın üstündeki kadınlarımızda çok sık problemler. Yani biz hastayı acaba bu hastamızda kemik erimesi olabilir mi bakış açısıyla değerlendirirsek o zaman tarama yaparız.
2: Hocam peki neden sık görülüyor bu kemik erimesi?
3: İlerleyen yaşla birlikte vücudumuzdaki bazı hormonlar azalmaya başlıyor. Özellikle 50 yaşından sonra ve menopozla birlikte kemiklerimiz için önemli olan hormonlar azalmaya başlıyor. Bunun sonucu olarak da kemiklerimiz zayıflıyor ve erimeye başlıyor. İşte o aşamada kemik erimesinden bahsediyoruz. Kemik erimesi için araştırma yapmaya başlıyoruz. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Menopoza girdikten sonra bir 5 sene içinde kemiklerimiz ciddi miktarda azalmaya başlıyor. Bu yüzden biz menopoza giren hastalarımıza 2 yıldan sonra kemik taraması yapmaya başlıyoruz.
2: Peki hocam bunu engellemek için neler yapılabiliyor?
3: Maalesef engellemek için çok fazla bir şey yapamıyoruz ama beslenme önemli. Kalsiyumdan zengin, sütten, yoğurttan, peynirden zengin beslenmek önemli. Egzersiz çok önemli. spor yapmak çok önemli. Yani spor derken spor salonlarından bahsetmiyoruz. Açık havada yürüyüş, yarım saat, 45 dakika. Yürüyüş çok önemli. Güneş ışığından yeterince faydalanmak çok önemli. Çünkü D vitamini kemiklerimiz için çok önemli ve bu güneş ışığıyla derimizden sentezleniyor. Yapmamız gerekenler kabaca bunlar.
2: Peki erken teşhis için neler öneriyorsunuz?
3: Erken teşhis için kullandığımız cihazlar var. Her hastanede bulunan DEXA isimli bir cihazımız var. Çok basit bir işlem. 10 dakika içinde hastamızın kemiklerinin ölçümü yapılıyor ve bize sonucuyla hastamız geliyor.
2: Bu hastalık hocam en fazla kimlerde görülüyor peki?
3: En fazla 60 yaşından sonra kadınlarımızda görülüyor. Çok sık karşılaşıyoruz.
2: Peki neden kadınlarda daha fazla görülüyor bu hastalık?
3: Çünkü kadınlarımızda menopozdan sonra kemiklerimiz için gerekli olan hormonlar üretilmemeye başlıyor. Azalarak bitiyor bu hormonlar ve kemiklerimizin ihtiyacı olan kalsiyum kemiğe yapışamıyor. Besinlerden aldığımız kalsiyumlar bu hormonlar vasıtasıyla kemiklere yapışıyor. Ama menopozdan sonra bu hormonların azalmasıyla birlikte kemik erimesi görülüyor.
2: Hocam bu kemik erimesinde mutlaka ilaçlar kullanılıyor. Peki vitaminler konusunda neler söyleyeceksiniz?
3: Kemik erimesinde D vitamini ve kalsiyum çok önemli dediğim gibi. Normal aldığımız vitaminlerde yeterince kalsiyum olmuyor. Yani günlük 1000 miligram menopozda olan bir kadının kalsiyum alması gerekiyor. Bunu sadece vitaminlerle karşılayamıyoruz. Dolayısıyla hani süt, peynir ve yoğurt tüketimini hastanın artırması gerekiyor. Ve bakmak lazım. Hani o vitaminler yeterli mi yoksa ayrıca ilaç mı kullanmamız gerekiyor? O açıdan değerlendirmemiz lazım hastaları.
2: Hocam bu hastalar yeterince hastanede bakılabiliyor mu? Tedavi yöntemlerinden biraz bahsedebilir misiniz?
3: Ya tabii dediğim gibi tarama çok basit bir yöntem. Tarama yapıldıktan sonra eğer kemik erimesi varsa kullanabileceğimiz ilaçlarımız var. Önerebileceğimiz egzersizlerimiz var. Hastaya yapması gereken ve yapmaması gereken şeyleri çok iyi biliyoruz ve iyi anlatabiliyoruz. Yeter ki hasta bize gelsin, kişi bize gelsin.
2: Peki hastaneye gitmeyen hastalarımız ya da hastaneye gittikten sonra evde hastaların yapması gereken şeyler var mıdır? Bunlara biraz değinebilir misiniz?
3: Tabii belli bir yaştan sonra hastalarımızın düşme riski artıyor. Özellikle 70 yaşından sonra denge problemleri çok sık. Ve bir de üstüne kemik erimesi varsa maalesef kırıklarla karşılaşıyoruz. Kalça kırıkları, omurga kırıklarıyla karşılaşıyoruz. Bunun için mesela evde halıları kaldırsınlar. Hani hep düz zemin olsun, ayağa takılacak bir halı olmasın. Terlik giymesin. Terlik yerine ayakkabı giysin. Sivri köşelerin yumuşatılması lazım. Işıklandırma çok önemli. Hani hasta görmezse düşer. Merdivenli evlerde tutacaklar olmalı. Yine banyo zemini ıslak bir zemin olduğu için orayı kuru tutacak halılar kullanılmalı. Hani koridorda halı kalksın dedik ama banyoda gerekli çünkü zemin ıslak. Yine banyo ve tuvaletlerde tutacaklar kullanılmalı. Bu şekilde hastanın ev içinde düşmesi engellenebilir.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Ve son olarak arzu ederseniz böyle bir toparlayacak olursak neler söyleyeceksiniz?
3: Son olarak aktif yaşam bizim için çok önemli. Egzersiz çok önemli. Egzersiz için spor salonlarına gidin demiyoruz biz. Açık havada yürüyüş, hafif koşu, bisiklet, mümkünse yüzme. Bunlar bizim sevdiğimiz egzersizler. Bunlar çok önemli egzersizler. Vücudumuza dikkat etmeliyiz. Bir ömür bize hizmet eden vücudumuzu korumalıyız. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Kilomuza dikkat etmeliyiz. Fazla kilo her problemin başı. Kaslarımız için, iskelet sistemimiz için fazla kilo her zaman zararlı. Aktif olmalıyız. Güneş ışığından mümkün oldukça faydalanmamız gerekiyor. D vitamini çok hayatsal bir vitamin çünkü. Tabii bir de belli bir yaştan sonra, özellikle 50-55 yaşından sonra mutlaka bir fizik tedavi doktoruna giderek kemik taramanızı yaptırmanızı öneriyorum.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyiciler, fizik tedavi uzmanı Doktor Öznur Uzun'la kemik erimesini konuştuk ve bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
15: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
16: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
17: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
18: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
19: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
20: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
21: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
22: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

de pişman. Aşktan ölür ya insan. Bizimki tam bir ziyan. Ağrısı çok, ilacı yok. Bilmeyen de bilen de pişman.

0: Sadece yangının büyür bende.
1: Kamu spotu.
2: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
3: Korunan damla geleceğimizdir. Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Adi FM'de canlı performans.
1: Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Radyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM. Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: Ne oldu bana bu akşam? Sanki seni ilk defa görüyor gibiyim.

0: Yıldızlar yeryüzünün en şarkısın sen.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasan ben de